0: Şimdi reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Mafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Mafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Mafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tecrübe yeniden iş başında. Mafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Mafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Mafra için yeniden birlikte.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Ünlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
2: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
2: Radyo Moda Reklam Ajansı
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
2: Sandıkçı Sigorta, yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hanım Eli Çay Evi, Bafra'da hizmetinize açıldı. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda yepyeni bir lezzet durağı. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Mis gibi sıcak poğaça, simit, tost, köfte ve birbirinden lezzetli yağlı çeşitleriyle Hanım Eli Çay Evi siz değerli müşterilerini bekliyor. Çayın yanında nefis lezzetler, sıcak ve samimi bir ortam için adres belli. Hanım Eli Çay Evi, iletişim 0545 410 5570. Lezzetin yeni adresi Hanım Eli Çay Evi. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda sizleri bekliyoruz.
2: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362-543-1314. 543-1314. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 00.
2: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Gaziantep Şahinbey ilçesinde psikolojik sorunları olan bir adam ailesiyle birlikte ikinci kattaki evlerinin penceresinden düştü. Anne hayatını kaybederken baba ve çocuk ağır yaralı olarak hastanede tedavi ediliyor. Türkiye'de yatırım fonlarındaki kriz nakit sıkışıklığına yol açarak fon mağdurlarını araç ve altın satışı yapmaya itti. Galerilerde ve kuyumcularda hareketlilik artarken fon kurulu ödeme takvimi düzenlemeleri yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına ve sarı kod uyarısı yaptı. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. İstanbul'da ise sıcaklık artacak, dikkat çağrısı yapıldı. Finans analisti İstan Memiş, Kasım ortasında olası ateşkes ve petrol fiyatları gerilemesinin gram altında 6500-7.0 TL bandında yeni yükselişi tetikleyebileceğini belirtti. Ons altında ise 4070-4270 dolar aralığını takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Cihaz'a yaptırımları konusunda Türkiye ile sürekli iletişimde olduğunu belirtti, gecikme olmadığını vurguladı. Trump, dost ilişkiler nedeniyle yaptırımların kaldırılabileceğini ifade etti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fenerbahçe, Milli Arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile Tofik Behramov Cumhuriyet Stadyumunda hazırlık maçında karşılaşacak, saat 19'da TV100'den canlı yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi 3. haftasında Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Golleri Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku attı. Arda Güler ceza aldı.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bölgenin tamamına yakını sağanak yağış alırken Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden 40-60 km hızla kuvvetli rüzgarlar esecek. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece ölçülecek. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu. Bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 17 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
8: Radyo Moda Reklam Ajansı.
7: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bitti reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

karşılaşırsak unutmuş olursan ismimi tanır gibi bak bana. Hissetsem çok uzaklarda.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
1: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

çöldürüz. Bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz ama dönmem bu yoldan. Gel sevile son durak, çağırsa da bizi. Dile destan bu sevgimiz, unutulur sanma, unutulur.

öleceksek ölürüz. Bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz de yine dönmem bu yoldan. Sanma bu ayrılık kolay olacak. Sensiz bu hal çare bulur da yaşanılır sanma. Yaşanılır sanma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bir görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
3: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Çetinkaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetinkaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Moda 102.5 102.5.

0: Baycıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayankaya'ya sert tepki gösterdi. Bayram, soruşturmanın herkesi kapsaması ve belediye başkanlarına yönelik gözaltı yöntemlerinin eleştirilmesi gerektiğini belirtti. İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binanın elektrik panosundaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken mahsur kalanlar da tahliye edildi. Kayseri'de nefes borusuna şeker kaçan kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli Heimlich manevrasıyla hızlı müdahale ederek hayat kurtardı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle motorine 4,95 lira indirim geliyor. 6 Ekim'den itibaren motorinin litre fiyatı değişecek ve pazartesi gece saatlerinden itibaren 2,22 lira indirim yapılmıştı. İstanbul'da yarın düzenlenecek İstanbul'u koşuyorum etkinliği nedeniyle Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki sahil yolu sabah 6'dan 12'ye kadar araç trafiğine kapatılacak. Trafik alternatif yollara yönlendirilecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fenerbahçe, Milli Arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile Tofik Behramov Cumhuriyet Stadyumunda hazırlık maçında karşılaşacak, saat 19'da TV 100'den canlı yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi 3. haftasında Türkiye, deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Golleri Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku attı. Arda Güler ceza aldı.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bölgenin tamamına yakını sağanak yağış alırken Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden 40-60 km hızla kuvvetli rüzgarlar esecek. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece ölçülecek. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 17 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek
6: şimdi
5: üzere.
6: Şimdi reklamlar. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres Samsun Sinop yolu üzeri, galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
9: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
10: Radyo Moda Reklam Ajansı
9: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
11: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel makineden çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres. Dededen toruna, Reşat Altın'ı değerinde güven. Usta traktör,

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Sandıkçı Sigorta, yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Hanımeli Çay Evi Bafra'da hizmetinize açıldı. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda yepyeni bir lezzet durağı. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Mis gibi sıcak poğaça, simit, tost, köfte ve birbirinden lezzetli yağlı çeşitleriyle Hanımeli Çay Evi siz değerli müşterilerini bekliyor. Çayın yanında nefis lezzetler, sıcak ve samimi bir ortam için adres belli. Hanımeli Çay Evi. İletişim 0545 410 5570. Lezzetin yeni adresi Hanımeli Çay Evi. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda sizleri bekliyoruz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı
4: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 0.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres: 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat: 0535 821 26 16.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen.

durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Varan kokulum, özledimse özledim. Yalan soydum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykum.

tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerimi, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin.

Kader mahkumuyum. Yanık bir gönül etkisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğim. Sevgi içtiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta dönerim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında avukat Yasemin Yavuz Koç Yiğit ve eşi Gökhan Koç Yiğit'in katılım evim hisselerini operasyon öncesi satarak 2,5 milyar lira net kazanç sağladığını ortaya koydu. Netransport for London X Türkiye, temel, standart ve premium abonelik paketlerinde zam yaptı. Temel plan 259,99 TL, standart ve premium fiyatları ise %31,6 ile 36,8 arasında artarak 499,99 TL oldu. Bill Gates, yapay zekanın biyolojik silahlar için kullanılmasının 1 milyar insanın ölümüne yol açabileceğini uyardı. Uzmanlar dijitalleşme ile yapay zekanın düşünme kapasitesini azalttığını ve rekabetin güç mücadelesine dönüştüğünü vurguladı. ABD'de zayıf ekonomik veriler ve yükselen tahvil getirileri altını baskılarken ons altın %3,37 düşerek 4140 dolara indi. Fed'in faiz artırımı beklentisi geriledi ve bankalar altın fiyat tahminlerini düşürdü. Yargıtay, resmi boşanıp aynı evde yaşayanlara yetim aylığı ödenmesini emsal kararla belirtti. SGK ise aylıkların kesilmesi gerektiğini savundu. Dosyada erişim ve tanıkların dinlenmesiyle gerçeğin tespiti istendi.
0: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Türkiye Futbol Federasyonu hakemler dosyası soruşturması sonrası 5 tutuklama üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı. Yönetim 6 Ekim'de

0: de Riva'da toplanacak. A milli takımın İtalya maçı hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak oldu. Yardımcıları Tomasz Listkiewicz, Adam Kupczyk, var hakemi Piotr Lasik olacak. Galatasaray, milli arada Pendikspor'la deplasmanda hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar 3-0 geriden gelerek Arda Ünyay, Abdullah Kolazlı ve Kaan Ayhan ile beraberliği yakaladı.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bölgenin tamamına yakını sağanak yağış alırken Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden 40-60 km hızla kuvvetli rüzgarlar esecek. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece ölçülecek. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 17 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
3: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598. 537-0598.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
8: Radyo Moda Reklam Ajansı.
7: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
4: Reklamları dinlediniz.

ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
1: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
3: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
4: Çetin Kaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetin Kaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit ve eşi Gökhan Koçyiğit, operasyon öncesi tüm katılım evim hisselerini satarak toplam 2 milyar 534 milyon lira net kazanç sağladı. Netransport for Londonix Türkiye, temel, standart ve premium abonelik paketlerinin aylık ücretlerine zam yaptı. Temel plan 259,99 TL, premium plan 499,99 TL oldu. En yüksek zam oranı %36,8 ile temel pakette gerçekleşti. Bill Gates, yapay zekanın biyolojik silah olarak kullanılmasının 1 milyar kişinin ölümüne neden olabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, yapay zekanın düşünme yetisini azalttığını ve rekabetin güç temelli olduğunu belirtti. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması durumunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeni seçim süreci başlayabilir. Mecliste sandalye dağılımı değişti, ittifak dengesi kritik hale geldi.

0: Yargıtay, resmi boşanmış ancak aynı evde yaşayanların babadan kalma yetim aylığını alma hakkını yeniden değerlendirdi. Mahkemenin nüfus kayıtları ve tanık ifadeleriyle gerçek durumu tespit etmesi gerektiğine hükmetti.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
0: Spor. Türkiye Futbol Federasyonu hakemler dosyası soruşturması sonrası 5 tutuklama üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı. Yönetim 6 Ekim'de Riva'da toplanacak. A milli takımın İtalya maçı hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marciniak oldu. Yardımcıları Tomas Listkiewicz, Adam Kupsik, VAR hakemi Piotr Lasik olacak. Galatasaray, milli arada Pendikspor'la deplasmanda hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar 3-0 geriden gelerek Arda Ünyay, Abdullah Kolazlı ve Kaan Ayhan ile beraberliği yakaladı.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bolu, Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülürken Orta ve Doğu Karadeniz'de de sağanak yağışlar etkili olacak. Rize'nin doğusuyla Artvin kıyılarında yağışların kuvvetli geçmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve hava çoğunlukla güneşli olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olurken hava parçalı güneşli seyredecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece ve hava açık güneşli olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece olup hava açık güneşli geçecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
2: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
3: Şimdi reklamlar.
4: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı
5: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot, uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
3: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
4: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-0007.
0: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536-042-40-55. 0536-042-40-55.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362-542-5761. 0362-542-5761. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Hanımeli Çay Evi Bafra'da hizmetinize açıldı. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda yepyeni bir lezzet durağı. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Mis gibi sıcak poğaça, simit, tost, köfte ve birbirinden lezzetli yağlı çeşitleriyle Hanımeli Çay Evi siz değerli müşterilerini bekliyor. Çayın yanında nefis lezzetler, sıcak ve samimi bir ortam için adres belli. Hanımeli Çay Evi. İletişim 0545-410-5570. Lezzetin yeni adresi Hanımeli Çay Evi. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda sizleri bekliyoruz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bir servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Yankı Düğün Salonu.
2: Yankı Düğün Salonu.
1: Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecini Faik Öztrak ve Müslüm Sarı'nın açıklamaları ardından yaşanan gelişmelerle anlattı. Kılıçdaroğlu aramasıyla kararını erteleyen Yavaş, AK Parti'ye geçme iddialarını seçmen iradesine bağlı olarak reddetti. Trogger sitesi, kullanıcının seçtiği noktadan dünyanın tam karşısını animasyonla gösteriyor. Çoğu zaman karşı nokta okyanusta oluyor. Kara alanlarının sadece %15'i tam karşısında kara bulunuyor. Yolculuk yaklaşık 38 dakika sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu söyleyerek, Teknofest kuşağının Türkiye yüzyılında damga vuracağını belirtti. Savunma sanayinde devrim yapıldığını, Soma'daki ihmallerin hesabının sorulacağını vurguladı. Çiğli Belediyesi'nin AK Parti'ye geçişi sonrası ilk meclis toplantısı 3 Ekim'e ertelendi. Gerginlik yaşandı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız su şişesiyle protesto edildi. Polis güvenlik önlemleri tepki çekti. Antalya Kaş ilçesinde Durdali ve Gamze Nur Çörüt çiftinin 4 yaşındaki kızlarının ardından tüp bebek tedavisiyle dördüz kız bebekleri oldu. Bebekler kuvözde kaldıktan sonra sağlıklı taburcu edilip aileye katıldı.
0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası. Soruşturması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu 6 Ekim'de olağanüstü toplanacak. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı. Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Vakıfbank sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek sezona güçlü başladı. Maç 119 dakika sürdü. Milli takım Belçika'ya 3-0 yenilirken spor yazarları teknik heyete sert eleştiriler yöneltti, Montella'nın görevden ayrılması ve değişim gerektiğini vurguladı.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 18 kuruştan, gram altınsa 6606 lira 79 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım.

0: Düzce, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülürken Orta ve Doğu Karadeniz'de de sağanak yağışlar etkili olacak. Rize'nin doğusuyla Artvin kıyılarında yağışların kuvvetli geçmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve hava çoğunlukla güneşli olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olurken hava parçalı güneşli seyredecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece ve hava açık güneşli olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 19 derece olup hava açık güneşli geçecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598 537 0598.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 1314. 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.
1: Radyo Moda.
2: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani, giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım, iki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0. Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
3: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Ürün Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
4: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
5: Çetin Kaya Düğün Sarayı. Yenilenen yüzümüz ve yepyeni konseptimizle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Çetin Kaya Düğün Sarayı. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü adres. Bafra Alaçam Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz. İrtibat 0533 511 40 39.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
0: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar. Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim...

0: bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda.

0: 66 Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
1: Hanımeli Çay Evi Bafra'da hizmetinize açıldı. Bafra Kirazlar Kavşağı'nda yepyeni bir lezzet durağı. Sabah 7'den akşam 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Mis gibi sıcak poğaça, simit, tost, köfte ve birbirinden lezzetli yağlı çeşitleriyle Hanımeli Çay Evi siz değerli müşterilerini bekliyor. Çayın yanında nefis lezzetler, sıcak ve samimi bir ortam için adres belli. Hanımeli Çay Evi. İletişim 0545 410 55 70. Lezzetin yeni adresi Hanımeli Çay Evi. Bafra Kirazlar Kavşağında sizleri bekliyoruz.
2: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra, Bay Samet Restoran. Ateşten gelen lezzet.
3: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
4: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
6: Radyo Moda Reklam Ajansı.
5: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
7: Reklamları dinlediniz.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
0: Yankı Düğün Salonu. Yankı Düğün Salonu. Yenilenen yüzümüz ve profesyonel ekibimizle hizmetinizdeyiz. Yankı Düğün Salonu. Adres 5 yol mevki. Erdinç Ataman. İrtibat 0535 821 26 16.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı.
2: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yoksa siz hala halılarınızı eski usulle mi yıkayanlardansınız? Bu zahmete katlanmayın. Titiz Halı Yıkama Fabrikası, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla halı yıkamada liderliği kimseye kaptırmıyor. Evinizden, iş yerinizden alınan halılarınız son sistem makinalarda yıkanıp, hijyenik bir ortamda kurutulup, ambalajlanıp en kısa sürede adresinize teslim edilir. Halıdır kirlenir, Titiz Halı Yıkama'da temizlenir. Titiz Halı Yıkama, Mevlana Mahallesi, Yeşeren Sokak, numara 2 Bafra'da. İletişim 0362 537 0598 537 0598.
3: Bafra Pideco yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Serçkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pideco. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
5: Radyo Moda Reklam Ajansı.
4: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda. Radyo Moda.
1: Bu sana yazdığım son mektup ana. Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne.

bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumda beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.

Uzaklara gidiyorum anne. Veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

0: Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar severiz.
1: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali. Dededen toruna Reşat Altını Değerinde Güven. Usta traktör, Masey

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 4. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
2: Bafra Pide Co. yeni açıldı. Sıcacık pideler, nefis lezzetler ve çocuk oyun alanıyla ailece keyfin adresi. Tüm memur ve 60 yaş üstü emeklilere özel %10 indirim. Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, numara 66, Taksim A. Bafra Pide Co. İletişim 0536 042 40 55. 0536 042 40 55.
3: Sizin göremediğiniz

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bir görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
3: Radyo Moda Reklam Ajansı 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Tecrübe yeniden iş başında. Bafra Ticaret Odası'nda başkanlık görevini üstlenen Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübesi, birikimi ve Bafra iş dünyası için yeni hedefleriyle. Serdal Sefa Kocabaş yeniden aday. Tecrübe, güven, güçlü gelecek. Şehrimizin geleceğine değer katmak için varız. Bafra için yeniden birlikte.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin.
4: Radyo Moda Reklam Ajansı.
3: 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda. Radyo Moda.

dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.